0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.
4: Emre Mutluşoğlu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Şov'a. Hoş geldiniz efendim, hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Saatlerimiz onu gösterene kadar her sabah olduğu gibi. Haftanın son iş gününde. Son iş gününde. Ama resmi olarak son iş günü. Yarın çalışacaksınız. Belki de çalışmayacaksınız ama ben mesela çalışıyorum. Lafın gelişi söylüyorum yani, kendimi rahatlatmak için şu anda yani, yalandan cuma sabahı. Ya. Hayırlı cumalar. Aynı zamanda bunu da hemen söylemiş olayım, bazen unutuyoruz. Her günümüz hayırlı olsun efendim. Sadece cuma için değil ama mübarek gün olduğu için onu da ekstra söylemekte faide görüyorum. İstanbul'da 3-4 derece hava sıcaklığında düşüş oluyor. İstanbul derken Marmara'nın genelinde. Ama sen nereden dinliyorsun bilmiyorum. Umarım senin orası da serinler. Umarım. Yeter daha.

Sabah böyle cımbızlara bakmak için haberlere göz atıyorum üstten üstten. Haber yok. Ya siyaset ya estetik yaptırdığı son hali olay oldu. Ne yaptıranı tanıyorum ne. Hangi olaydan bahsediyor anlıyorum. Paylaştığı karelerle yer yerinden oynadı. Efendim? Yani sırf gaz verme medyası bizde biliyorsunuz meşhurdur. Ben baştan üçe basayım hazır telefon elimdeyken. Aradan çıksın. ...0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza. Yazdığınız bütün mesajlar Lambers diye önüme düşüyor. Aa, eskiden Erdi vardı değil mi? Erdi ile beraber sabahları. Mesaj araklıyordu buradan.

Hafta sonu genelde günübirlik tatiller söz konusu olabiliyor. İşte efendime söyleyeyim, Marmara bölgesinde, Trakya bölgesinde, Çanakkale taraflarında, Ege belki biraz yoğunluklar yaşanıyor. Yani kışın önünden geçerken hiç tanımasam bile tebessümle bakan marketçi abiler şu anda yaz döneminde özellikle böyle ana güzergahlar, mesela bir lokasyona girerken ki o en büyük market vardır ya. Abi triplerde oluyor bazı abiler. Herkesten bahsetmiyorum. Bütün esnaflarımız candır. Bir kere deniz şortu sordum, şey dedi bana. Hı? Hı mı? Yoğunluk da öyle oluyor. Bazı klimacı abiler de öyle. Mesela atıyorum, yaz dönemi eyvah eyvah. Abi vallahi çarşambaya kadar doluyum abi. Çarşambadan sonra bir dahaki salıya kadar yine doluyum abi. Onun kışın kombi versiyonu var. Yoğunluk basınca bir evet, triplere bak Allah Allah durumu.

Her zaman yaptığımız muhabbet işte. Yani şimdi 3-4 derece hava serinleyecekmiş be, oh be falan. Çok değil yani, bundan bir ay sonra ya da 2 ay sonra en fazla. Üf, yaz da bitti be, aman. Ne giyeceğiz be, aman aman. O geçişler çok sıkıntılı oluyor sadece. Ne zaman ne giyeceğine karar veremeyeceğin o geçişler var ya, onlar çok sıkıntılı ya. Kıyafetlerle bakıştığın olanları bir hatırlasana. Kıyafet bakışmacısı. Acaba bu mu bu mu? Ya üşürsem? Ya terlersem? Günaydın mesajlarına şöyle bir bakalım. Günaydınlar, günaydınlar. Emre günaydın, artık aracımla değil serviste gidiyorum. Canım İlhan abime dedim İstanbul FM'i açar mısın? Şimdi tüm servis seni dinliyoruz, keyfim yerine geldi demiş. Bursa'dan sevgiler. Bursa'ya selamlar, sevgiler bütün servisinize. Selamlarımızı iletelim. Uyuyan var mı serviste, bir ispiyonlasana bize. O en arkada uyuyormuş gibi yapıp herkes dinleyen birisi kesin vardır orada. Aman sesim ne güzel ne güzel. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Sabah sabah pavyon fedaisi sesimle. Neyse, buna da güzel deniliyorsa vardır bir bildiği kendilerinin. Günaydın abilerin gülü. 2 gündür yoktum. İnsan bir merak eder, kardeşim neredesin diye. Etmez miyim ya, biz seni konuşuyoruz 2 gündür. 2 gündür sürekli burada konumuz sendin kanka, neredesin ya? Günaydın Emre, iyi yayınlar demiş. Hayırlı cumalar. Tuzağa düşürülen milletvekilim, o ne ya? Bana mı diyorsunuz? Günaydın, yine geldi hafta sonu, sen yoksun biz de yokuz demiş. Hanımın dırdırını dinlemeye devam hafta sonu. Öyle deme ya. Yengem ne konuşuyorsa doğru konuşuyordur. Bu kısmı sessiz bıraktım ki kayıt falan alıyorsan şey yaparsın, Reels videosu yaparsın yengeye. Günaydın, hayırlı cumalar demiş. Eyvallah abicim, günaydınlar. Sayın Mutlu günaydınlar. Günaydınlar efendim. Niye biz böyle bir resmileştik? Nezle misin? Hayır, alerjim tuttu. Sabahları biraz böyle ağzım burnum kayıyor hafiften. Alerji, alerji. Ya yoklama başlamadan 3'e basıp sıyrılmak istiyorsunuz değil mi aradan? Sabah şeritleriniz hayır olsun. Teker dönmeye başladı. Sol şeride doğru yavaş yavaş geçeceğiz ama önce orta şerit. Emniyet kemerini taktın mı? Haberlerde dün dolaşanlar. He, ben sabah haberlere baktım deyince yazmış tuzağa düşen milletvekili. Tuzağa mı düşürmüşler? Milletvekili. Allah Allah. Hangi parti? Hangi partiymiş? Belki de bağımsızdır. Hiçbir bağı olmayan bir milletvekili de olabilir. Ben oraları bilmem hocam. Oraya kadar okumadım. Ben böyle naçizane kendi kendine. Cahil cehil abi. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: düşün.
1: Şimdi bir şey rica edeceğim. Epeydir yapmadığımız bir şey bu. Nasılsa birbirinizin paylaşımlarını görme ihtimaliniz yok. Sosyal medyada belki paylaşıyorsunuzdur ama benim görmem açısından. Kim bu sabah nasıl bir kahvaltı yapıyorsa bir fotoğrafını atsın bana be. Rica ederim. Yoklamayı bu sabah böyle yapıyorum. Nerede olduğunu az çok tahmin ediyorum. Bu sabahki kahvaltının fotişini istiyorum sadece. Bazı dostlarımız için biraz üzüleceğim. Bazı dostlarımız için birazcık sinirleneceğim, kıskanacağım, ne bileyim ama... Hiç gözüm kalmayacak, nazarım değmez, söz. Benim gibi gariban gariban simitle geçiştiren de olabilir. Büyük büyük sofralara oturan da olabilir. Allah kim ne yiyorsa afiyetler versin efendim. Bu sabahki kahvaltının fotoğrafını rica ediyorum senden. O da nereden çıktı? Günaydın, hayırlı işler, hayırlı cumalar. İlk kez mesaj atana bir hediyen olsun abi demiş. Sabah kahvaltısı olur, dereotlu poğaç olur. Nereden nereyi zorluyor bakar mısın? Nereden nereye? Muhtemelen yeni bir hat aldı kendine, oradan mesaj atacak. Poğaçayı kurtarırız böylelikle. Sabah kahvaltım belki sadece bir çay da olabilir. Paylaşmanı rica ediyorum, fotoğrafını özellikle yaz. Yazanlar var ya, yani yazı değil, ben fotoğraf istiyorum eğer mümkünse. Tabii ki mümkünse, yani müsaitsen. Yoksa kendini zorlama, trafiktesin vesaire. Ya da henüz kahvaltına ulaşmadın. Ama bir fotoğrafını bir görelim bakalım, sen ne yapıyormuşsun sabah sabah. O ballı kaymaklı çikolatalı, bu nasıl, bu nedir ya? Neyse, yok yok, gıybet yok, tamam. Bakayım da ben de bir belki ekrana bir ekmek bandırırım yani. Ne yapalım, elde olan imkanları değerlendireceğiz artık. Kimseyi vallahi yemin ediyorum. Asla yani ne yediğiniz ne içtiğiniz sizi, hani yediğin içtiğin yanına kalsın derler ya. Gördüklerini anlat derler ya. Ben gördüklerini anlatma, yediğin içtiğin yanına yine kalsın. Ama ben de bir göreyim. Çok mahsuru yoksa. 0544-886-1-886 bakalım. Bu sabah nasıl bir beslenme politikası uyguluyorsun? Kendi kendine bir görelim. Eğer mümkünse. Bakacağım hepsine, biriktiriyorum şu anda. Sıradan geçeceğiz hepsinde. Evet, bazen... Bazen yutkunacağım. Bazen... Minik bir tebessümle karşılayacağım. Allah'ım olmayanlara da ver. 0544-886-1-886. Bakalım bu sabah nasıl bir kahvaltı yapıyormuşsun? Benle bir paylaş bunu, yoklama niyetine. Yani sabah mevzumuz elbette bu değil. Daha mevzuyu zaten var. Bakacağız. Acaba saçma sapan bir şey çıkacak mı? Birazcık onun da peşindeyim. Mesela düşünsene bir tabak kapuska üzerinde acı biber olan. Sal gelsin.
2: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

Bakalım sen bu sabah nasıl besleniyormuşsun? Anlayamayayım diye öyle bir fotoğraf atmış ki. Ha, katmer altına yazmış, pardon. Buzluktan çıkardım, ısıtacağım, katmer. Cuma gününe özel. Ben yalnız çok detaycıyımdır şöyle fotoğrafın arkalarına doğru böyle bir büyütürüm ha. Hiçbir şey anlamadım. Zeytin mi var başka arka tarafta? Ne bu? Katmer. Mantıklı, mantıklı. Sütlü kahve, afiyet olsun. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Seval Hanım, ayıptır ya. Ayıptır yani. Afiyet bal şeker olsun ama ayıptır. Ya bu kadarını beklemiyordum ben, hani bekliyordum böyle zeytin, peynir, ekmek, hani ne bileyim. Dünya. Bu artık bak. Arkadaşlar bir leğen pişi. Seni sevdim. Hem de yani belli ki cozur, daha cozurdamasının fotoğrafa bakarken yani böyle. Yanında üzerine zeytinyağı gezdirilmiş domates. Herkes zorbalıyorum. Ben maruz kalıyorum, sizi de maruz bırakıyorum. Eski kaşar, bak bir de lükse bak, bir de eski kaşar ha, normal peynir de değil, bak bak. Dedi doktorum. Nal büyüklüğünde zeytin, belli ki kaliteli zeytin. Bal var. Afiyet olsun. Abi vallahi sabah sabah tuzlama içtim. Tatlı çekmecenin ufak bir çeşit yaptım ortaya, idare et bu sefer demiş, simit alacağım. Sıradayım bunun için. Bugün bir gün Tahtakale'ye yolun düşersen seni misafir etmek isteriz, bakayım bir. Bu gerçekten bu sabah mı çekilmiş bir fotoğraf? Sen bunu yersen... Kardeşim Osman'cığım yanlış anlama, manyak olursun bak, beni dinle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Şöyle bakmaya devam ediyorum. Arkadaşlar gülmüyorum bak. Ya gülmüyorum derken bazen gülme tutuyor yazdıklarınıza da. Şimdi sevgili Eray. Eray abicim benden büyüksün belli ki. Bir dakika ya, Davos'ta konuşur gibi oldu bu. Abicim tebrik ediyorum yani. Çaktın köfteyi demiş, çaktım köfteyi çünkü kavanoz ne var bunda, yulaf var, meyve kuruları var, süt var, sütte laktozsuz. Adanmış hayatlarda bu sabah. Allah'ım sana sağlık saat versin. Zeytin gönderebiliriz demiş. Bütün tepsiyi övdüm. Aydınlıyız, zeytin gönderebiliriz. Ama zeytini ayrı bir övdüm ya. Allah razı olsun. Aydın da serindir şimdi.

Abi zaten 110 kiloyum ya. 110 kiloyum sen 2 kilo tatlıyı niye? Dünden kalan ekşimiş pizza yapma, miden yanar. Etma. Diyetteyim de biraz demiş. Belki 10 gibi meyveli ev, yoğurdu az bir şey de. O kadar demiş. Gözümü açtım, ağzımız dursun. Sabah akşam yemeği düşünen birisi olarak Kurtlar Vadisi eşliğinde ney bunun adı? Ya şaka yapıyorsun ya. Arkadaşlar marka veresim geliyor ama nasıl anlatayım bunu? Topçuk top, böyle cornflakesler var ya. Kurtlar Vadisi izliyor sabahın köründe, bir de üzerine süt dökmüş onu yemeye çalışıyor. Günaydın Emre, 38 derece sıcaklıkta sabah kahvaltıda buz gibi kavun demiş. Bak güzel bir tercih. Ev yapımı büyük, beliş ve kirde. Ne demek beliş ve kirde? Görüntüsü efsane. Firuze Hanım bunu yazar mısınız, bunun ne olduğunu? Bir de kargo yapabiliyor musunuz? Üf. Kendi kendime pişman ettim. Yok ki kahvaltı bugün demiş. Kahvemi içerim demiş. Bahçeşehir'den günaydın, umarım iyisindir demiş. Allah razı olsun kardeşim, sağ olasın, sen nasılsın? Günaydın Emre Bey. Artık resmi takılmaya karar verdik demiş. Ben de resmi takılmak. Ben de resmi takılmak. Size sana sevgi sözcükleri söylemeyeceğim demiş. Böyle cicili bicili cimcimeli börekli sözler söylemeyeceğim deyip random gülmüş arkasından. Pardon, random yani. Gariban ne yapsın, böyle gariban mı olur? 6 kilo kıymalı börek var. Gariban dediğin tabak 1500 lira, söyleyeyim size. Gariban dediğin Kürt böreği yer. Efendime söyleyeyim, bir tane tek, bir tane açma alır, bir tane tek. Ya da çatal matal yer sabah sabah. Bu bir de börek de bol kıymalı ha.

Bir de sabahları meyve tercih edenler de var. Az önceki kavun gibi. Yalnız ben ne zaman sabahları böyle biraz böyle Avrupa ya da ne bileyim kendimi zengin hissedebileceğim böyle bir portakal suyuyla güne başlayayım desem akşama kadar midem kaynıyor ya. Niye böyle oluyor ya? Şu Amerikan filmlerinde oluyor ya. Adamın hep acelesi vardır. Kadın böyle masaya bir tane portakal suyuyla küçük bir omlet koymuştur. Bir türlü adam onu mesela kravatını sıkıştırıyordur. Aşkım çıkmam lazım. Ama Richard, kahvaltı hazırlamıştım. Küçük bir öpücük, kapı kapanır, adam gider. Kadın da böyle uzaklara dalar ondan sonra. Bu ne ayak ya? Fakat Avrupa'yı kahvaltı he. Ben böyle portakal suyu ya da ne bileyim sabah mesela bazen mevsiminde böyle bir tane mandalina sallayayım çıkayım diyorsun da. Ya boş mide bilmiyorum, herkes aynı etkiyi göstermiyordur da beni bir triplere sokuyor. Becerebilen tabii ki meyve önemli. Vitamin almak çok önemli.

kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İstahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı besleyemem.

0: adamları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
2: Bazıları diyor ki yok efendim neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin takdiri. Allah sırtımıza atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak ben sana bak. Bak şimdi bak benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
1: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de. Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

0: Gerçekten o sularda yüzüyoruz. Karanlık sularda yüzdüğümüz belli. O zaman bakalım konuyu nerelere evrileceksin. Sana soracağım. Yediklerinize de bakacağım bu arada, devam ediyorum hala da. Şov yapanlar da var. Yazık benim gibi. Garip kureba yani. Ağzının suyu akıp yutkunduysan ne görmüşsündür? 0544-886-1886. Ben seni yönlendirmeyeyim, sen iyice bir düşün. Ağzım sulandı ya deyip yutkunuyorsan ne görmüş olabilirsin? 0544-886-1886. Yaz bakalım. Acaba sana bunu ne yaptırır? Kendimden biliyorum ben çünkü. Bu nasıl bir soru ya? Güzel bir soru bence. Esas senin cevap yazıp benim de nasıl bir cevap ya demem lazım. Ağzını suya akıp eğer yutkunuyorsan o anda, böyle hani yapıyorsan böyle, ne görmüşsündür? Güzel bir süper kar görmüşümdür. Bak, herkesin farklı cevapları olabiliyor. İlla yemek olması şart değil demek ki. 0544-886-1886. Ağzını suya akıp seni yutkunduruyorsa gördüğün şey, o nedir? Analar neler doğuruyor cümlesindeki sen demiş. Sayın Bakanım günaydın. Efendim günaydınlar. Sabah kahvaltını poğaçayla geçirdim, foto atamam. Çünkü evde babam var. Yok pardon, öyle değil. Foto atamam çünkü erken yaptım kahvaltı demiş. Günaydınlar, günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Piliç çevirme güzel. Saat başı geliyorum.
1: Güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Sefaköy, Yenibosna, İncirli, Zeytinburnu, aksi yönde Merter, Zeytinburnu hattı yoğun akıcı. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Hastal aralıklarla yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık aralıklarla yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırap daltıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya. Emre Mutluşoğlu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol.

Abi bu sabah şarkıların maşallahı var demiş. Her zaman her zaman. Özenle seçiyoruz efendim. Layık olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Abi mevzu ne, mevzuyu biraz önce verdik. Eğer ağzını suya akıyorsa ve yutkunuyorsan ne görmüş olabilirsin? Konumuz bu. Tamam, şu anda benim de ağzımın suyu aktı. Az önce buzluktan çıkan katmer yapılmış. Afiyet olsun. Yo, kıskanmıyorum ki yo. Emre abi yayınlar, seni çok özledim ama yine de İran'da kısıtlama var, dinleyemiyorum sizi demiş. Canım kardeşim benim. Soruya da cevap vereyim demiş. Sonradan evrim geçirip güzelleşen eksi görmüşüzdür. Evrim geçirip güzelleşen eks. İran'a selamlar. Tebriz'den yazıyor kardeşimiz. Sevgili Amir. Kısıtlama var, evet, yani normal. Elinde valiz İstanbul'a yeni gelmiş turisti görünce ağzımı suya akıyor demiş. Taksici çünkü Adem. Bana nedense bir mantıklı geldi be. Ciğer tava görmüşümdür demiş. Rihanna mı?

0: Bu nasıl bir ders? Vurdun duymaz. Ben ardında yaşa.
1: Herkesin başka derdi var işte ya. Kayahan'dan söz güzelim. Ben söylesem.
0: Ne yiyeceğiz ne deneyeceğiz. Sen çaldıkça ruhumda baş.
1: O kadar tehlikeli bir soru ki demiş. Senin kitleyi biliyorsun. Ya soru tehlikeli olabilir. Cevaplar ne kadar tehlikeli ben. La o ne kadar tehlikeli ya. Birikmiş bulaşıkları görmüşümdür. Terapi anlamında mı? Ben de bulaşık yani mutfağı temizleyince insan terapi oluyor sanki ya. Ağzımın suyu diye bir şey mi var demiş. Canımın çektiğini yerim. Gözümün gördüğü benim ağzımı sulandırmaz. Ya ablam rollenme bak şimdi şov yapma bize nasıl? Ya insanın ya ağzının suyunu duyması illa ki şakır şakır su akması anlamına gelmiyor. Bu ne derler? Mecazi bir tabir. Anladın mı? O anlamda söylüyorum. 67 model Shelby Eleanor. Of vallahi benim de ağzım aktı şu anda. Senin tatlı enerjik sohbetinden de ağzımız sulanıyor demiş. Teşekkürler. Hala kahvaltı resimleri geliyor ya. Yulaf ezmesi üzerine süt üzerine bitter pul çikolata minik minik ımh. Ümh mı? Abi yakıştı mı sana ımh yazmak şimdi?
0: Sen gülle güller utansın.
1: Mahalleyle kahvaltı yapmak isterim demiş günaydın. Ya bu çocuk benim niyeti bozdu bu ya. 0544-886-1886. Ağzın sulandı, yutkundun ne görmüşsündür? Yaz bakalım.

kadar iyi bu. Bak ki tam okuyor mu demiş. La havle la havle. Benimle senin aran. La havle. Kötüyle benim aramda irice bir fark. İyi bayramlar mı? Arasında duran. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Herkes yine pırıl. 14 Ağustos ne bayramı? Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Abi senin tayfaya sorulacak soru mu? Arkadaşım bak, piliç çevirme makul bir cevap. Shelby makul bir cevap. İşe hemen böyle ne olursunuz ya. Bak demin söylediğimiz Adem ne demiş? İstanbul'a yeni gelmiş, elinde bavulu olan turist belki. Neyse memleketini söylemeyelim turisti şimdi. İnsanları böyle ayıramayız tabii ki. Seyirciyle birleşir bir bütün oluruz o an. Gözünü kapat ve dinle bence en azından. %100 gerçek. Ama turist var, turist var değil mi? Aralarında bir fark var. Bence var. O işi yapan, o meslekte olan arkadaşlarımız belki daha iyi biliyorlardır. Bunun bir ayrımı kendi içlerinde belki vardır. Ama tabii etik olan müşteri seçmemek. 0544-886-1886. Ağzımın suyu aktı diyorsan, yutkunduruyorsa seni ne görmüşsündür?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim, mutluluk.
1: Mutlu Show devam ediyor.
2: Burası İstanbul efendim. Dinlemeye devam et. İş stresini azalsın.

Beliş ve kirdenin ne olduğunu da öğrenmiş olduk. Tatarların hamur çeşitleriymiş beliş. İçinde bol karabiber, patates, tavuk varmış. İsteğe göre tavuk yerine kıyma veya et koyuyorlar demiş. O isteğe göre değil bence, bütçeye göre. Mesela tavuk döner dediğimiz şey, tamam bayıla bayıla yiyor insanlar ama et döneri çakması olarak biliyorsunuz piyasaya çıkmış bir şey. Yani normalde tavuk döner diye bir şey yok. Benim çocukluğumda yoktu mesela. Sonradan sonraya yuvalandı, esir aldı her tarafı. Onda da şunu söyleyemezlerdi insanlara. Yani efendim döner alabilir miyim? Evet tabii ki. Lakin ekmeğin arasına isterseniz et, bütçeye göre de tavuk koyabiliyoruz. Diyemedikleri için öyle bir sektör oluştu. Sonra çok sulandırdılar maalesef. Çok ne derler? İstismara açık bir konu haline geldi tavuk döner. İyice artık yani bazı sosyal medya paylaşımları görüyorum artık yani. Rezaletin daniskası. Sos diye bir şey uydurdular yani gerçekten. Yine aralarında işini iyisini yapan vardır, işin ehli olan vardır ama şunu bilelim ki arkadaşlar, tavuk döner diye bir şey dünyada normalde yoktu. Evet, bir sürü şey yoktan sonradan Ar-Ge yapıldı, uğraşıldı, bulundu vesaire falan ama et dönerin çakmasıdır. Hatta sonra abartıp balık döner falan.

Yok sucuk döner, yok Kars peyniri döner. Abi bir şey normalde yiyebilirsin. Döndürmenin ne anlamı var? Ben onu anlamıyorum ki. Et dönerin bir anlamı var yani. Et dönerin döner olarak. Yani bir sürü mesela seyahatnamede bile geçiyor. Kaç yüzyıl önce icat edilmiş Anadolu'da. Onun öncesinde Kafkaslar'da veya ne bileyim Orta Asya'da bir sürü denemesi yapılmış, bulunmuş. Artık o döner olmuş. Sonrasında demişler ki bunun martı döner. Bak doğru söylüyorsun. Bunun birazcık daha uygununu nasıl yapabiliriz? Neden yapabiliriz? Tavuk döner yapmışlar. Umarım tavuktur yani martı değilse. O da büyük bir şehir efsanesidir. Sonrası artık soytarılığa giriyor benim gözümde. Ya balık balık gibi yenir abi. Gurmeler de bunu söylüyor. Ben de söylüyorum. Balığı döndürerek yemenin ne anlamı var? Ya dönerin bir anlamı var. Üstüne yağ koyuyorsun, aşağıya sızıyor bir şey. Bir balık zaten balık. Zaten şanıyla, şerefiyle balık. Adam gibi yemek lazım şunu. Baksak çıkıklık olsun işte. Sosyal medya beni konuşsun.

0: Renault Expertiz günün şarkısını sundu.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
2: Şimdi İstanbul FM'de.

0: somon ekmek. Somon ekmek, somon döner. Aa. Bir söyleyeyim, mantıklı biliyor musun? Benim gibi somon aşığı bir adam için bak bu hiç aklıma bak. Balık döner. Somon balık değildir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, somon balıksa diğerleri ne? Yazık, bir dakika, ırkçılık. Balık dünyasında ırkçılık yapmış gibi oldum ama o anlamda söylemiyorum. Hepsi Allah'ın nimet, hepsi Allah'ın canlısı ama. Yani somon balıksa diğerleri ne? Diğerleri balıksa somon ne? Yani. Benim gözümde balıkların en kralı somondur. Yani senede bir denk gelince... Çok büyük bir indirim kampanyası varsa bir yerde. Hamsi de balık değil o zaman demiş. Nazar boncuğu koymuş. O da hamsi seviyor. Olabilir. Herkesin kendi popisi var biliyorsun yani. O bayan şu şekil giyinir. Bu bayan şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Önemli olan damak tadını... Efendim diğerlerinden ayırt etmesi bence bir balığın. Bence en iyisi somon tabii ki. Diğerleri de balık. O neler, ona bak sen şimdi bende. O bir kolkon da var. Ne oldu bizim mezgite? Hepsinin tadı birbirinden güzel de somon döner bak olabilirmiş. Bak bunu hiç düşünmemiştim ya. Biz mi çıkarsak ilk önce ya? Ama somondan da döner yaparsak. Biraz pahalı olur gibi geliyor. Yo, aynı olur, fiyatları aynı hemen hemen. O dönere taktıkları yağıyla, içeriğiyle, etiyle falan fiyatı ortalama bence somonla aynı fiyat. Ama ne kadar dayanıklı olabilir, bunu döndürerek satmak mantıklı mı bilmiyorum. Denenebilir mi onu da bilmiyorum. Yani bu kadar bu işe karşı dururken bana mantıklı gelmesi de benim ne kadar istikrarlı bir yayıncı olduğumu... Bu kadar direnebildim yani.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İnternette yaşanan onca güzel şey varsa, 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de
1: İnternet TürkNet, pilot, garaj, şoto, ekspertiz.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Somondan köfte de yapılabilir demiş. Ben kızıma ek gıdaya başladığım zaman yapıyordum. Yapılır bak, somondan her şey. Somon çiğ bile yenilir. İsteyen yer tabii, o tercih meselesi. Ben çiğ somon yedim. İncecik böyle keserler böyle. Güzel bir rokayla böyle, böyle bir limonu üzerine bir serpersin böyle. Hastasıyız dede diye bir laf var ya, bana deseler ki ne için söylersin hastasıyız dede? Somon derim. Herkesin var bir zaafı yani bir yemeğe karşı, benim de somona karşı maalesef. Ki maalesef de iyi ki öyle. Biraz da şöyle Norveç gibi ucuz olaymış. Ah ah. Gelişimdeki... He he yazmış bak. He. Biraz gül, biraz duman alıp sevişelim sevgilinle. Sil salyanı demiş, ağzını su. Ağzını su yak. Nereden anladınız? Vallahi bak öyle oldu. Bir dokun bana yeter cehennemden. Emre hiç uğraşma, ağzını su yakmıyor. Bakırköy'den günaydınlar Emre Mutlu demiş. Teşekkür ederim sevgili Ersin abicim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Aramıza yeni katılanlar da var. Cımbızlara geçeceğiz. Ama geçmeden önce şöyle birazcık daha devam edelim istiyorum. Harun Kolçak rahmetle anıyorum demiş. Aynı şekilde bir mukabele. Allah rahmet eylesin. Ağzın sulandı ve yutkunduysan o sırada ne görmüşsündür? 0544-886-1886. Saat başına gidiyorum, ayrılmayın. Acayip bir konu var. Sizinle konuşmam gereken.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Bahçelievler, Merter, aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu aralıklarla yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarda seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
12: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

Emre abi kavurma sevmez misin demiş. Kavurma sevilmez mi ya? Ya ben birazcık hem meraklıyım, argeciyim yani mutfak konusunda, hem de birazcık da klasik şeylere saygım var. Mesela şimdi mesela içine cips konan çiğ köfteyi ben yemem hocam. Nerede o Adıyaman'da, Urfa'da içine et konan, hadi şimdi hijyen kuralları, bazı işletmelerin yaptıkları ihlaller yüzünden yasaklandı etli çiğ köfte. İşte bakteri yürüyor, salmona virüsü vesaire falan ama... Abi ya, çiğ köfteden de sushi yapmayın abi. Sushi başka bir şey. Çiğ köfteden o lavaşla yapılmaya çalışılan şey bambaşka bir şey yani. Ne alaka abi, ne alaka? Ben öyle şeyler gördüğüm zaman tutuluyorum yani. Benim için çok böyle hani... Denemeye değecek mesela, şimdi hiç ilk defa gördüğüm bir şey vardır. Ama o bir lezzettir ve kendini kanıtlamıştır, tescillemiştir. İşte bilmem ne mutfağıdır, işte İspanyolların işte karbonarası falan, işte Arjantinlerin bir şeyi vardır. Onu deneyebilirim ama yani içine cips konan çiğ köfte... Yani evet, yapmaya çalışmışlar ama o kadar yani. Dolayısıyla o... İş damak tadından sonra biraz da böyle sosyal medyanın da verdiği gazla saçmalamaya giriyor benim gözümde. Tabii ki bu benim kendi şahsi fikrimdir. Hastası olan vardır, bayılan vardır, 24 saat yiyen vardır. Ona hiçbir şey diyemem, o benlik bir şey değil. Ama mesela hamsili sütlaç da yemem yani. Yemem yani, onlar artık sosyal medyada nasıl bir şey yapsak da bir çıkıklık konuşulsak, paylaşılsak, yorum alsak diye yapılan, çok fazla çok fazla aklımın almadığı, ya bunun yani nereden aklına geldiğini ben anlayabiliyorum. Belli onun nereden akıla geldiği de, olmaz abi, olmaz yani. Kızarmış dondurma. Ne anlatıyorsunuz abi siz ya? Her şeyi böyle bir şeyle bak. Lezzet aramak başka bir şey. Şimdi bir şef mantığıyla düşünüp... Diyorum ya, benim şahsi fikrim, tamam olabilir yani. Şef mantığıyla düşünüp bir şeyi acaba neyle meç edersem daha lezzetli olur, daha güzel bir sunum olur falan, anlarım da. Ya bazı şeyler gerçekten çok garip gelmeye başladı yani. Acılı kruvasan. Yok tuzlu çikolata. Orada birazcık beni aştığından dolayı da ben tercih etmiyorum. Tercih edenlere de saygım sonsuz. Herkes bir şey deniyor, herkes ekmeğinin peşinde ama... Yani ekmek parası kazanmak uğruna... Çok da fazla konuyu sulandırmamak gerekiyor yani, nimet ya sonuçta. Mundar etmenin çok da bir anlamı yok. Bence. Evet denenebiliyor ama... Yeni şeyler bulunduğu zaman tuttu mu tutuyor, tavuk döner gibi işte bak. Bütün Orta Doğu tavuk döner yiyor ama gitmesen Norveç'te bulamazsın öyle bir şey.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

İzmir'den günaydınlar demiş. Günaydınlar efendim, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bu sanatçının sesini beğeniyorum fakat kimseye lololo yapmıyoruz demiş. Yapmayın efendim, lololo iyi bir şey değil. Ne anlama geldiğini kimse bilmiyor ama her anlamda kullanabiliyorsun. San Diego'dan mesajımız var yine, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Abi nereye gidersen git Türk mutfağı net demiş. Yurt dışında yemek yok yenecek. Doğru. Alıştığımızdan dolayı mıdır? Sevdiğimizden, damak tadımızdan mı dolayıdır? Ya da ne bileyim anne mutfağı işte, ne bileyim. Bunu ben alışkanlık da değil de genlerimizden belki de böyle geliyor. Şimdi hakikaten yurt dışında tamam çok lezzetli yerler vardır. Dünyada gidip görülmesi gereken, Allah herkese gitmeyi görmeyi nasip etsin hani. Ama hani genel manada hani birisinin evinde yemek yemek gibi düşünürsen bunu. Gerçekten de ben de canım memleketimin damak tadımız çok farklı bizim ya. O yüzden yıllardır Yunanistan Türkiye'den Araklı'ya Araklı'ya. En son Aspava'yı araklayacaklar diye paylaşım yapmışlar diye, Aspavaki diye. Şaşırır mısın? Hayır, şaşırmam. Yani kaç bin yıllık baklava, baklavaki diye adamlarda. Bayılıyorlar. Fakat bazı konularda hızlı davranmaları aslında bizim boşluğumuzdan kaynaklanıyor. Normal şartlarda böyle bir şey olmaması lazım. Kaptırmamamız lazım hiçbir şeyimizi. Ama maalesef adamlar çiğ köfteye bile göz diktiler en sonunda. Sen Allah'ın Atina'sında ne anlayacaksın da çiğ köfteden, benim Urfa'mın, Adıyaman'ımın. Dur şimdi Elazığ'ı saymadık diye Elazığ'ımın. Ya da Türkiye'de her nerede yapılıyorsa. Mercimek köftesi görünce dayanamıyorum demiş. O kadar haklısın ki bak, mercimek çorba olarak asla bu kadar insanın iştahını kabartmaz ama köftesi bir tuhaf bir çekim gücü var yani. Turizm ekibi 11 kişi Fethiye'ye iş seyahati için yoldayız demiş. Dinlemedeyiz seni. Canım yavrularımın şirketi çok yavaş gittikleri için dönüşte tebrik edeceğim hepsini. Allah kaza bela vermesin. Sinirlenince lololo yapıyorum, sonradan geçiyor. Kavun karpuz görünce ağzım sulanıyor demiş. Onun da kötü yanı şu işte, mesela hani 7-24 tüm mevsimler ulaşılabilecek bir şey değil ya, mercimek gibi ya da ne bileyim kuru bakliyat gibi falan değil, sadece yazdan yaza. Ben bu sene hiç karpuz yemedim galiba ya. Bak şu anda içimde boşluk oluştu. Bunu acil telafi etmem lazım.

Aman Emre yeme zaten bu sene zaten hiç düzgün karpuz olmadı demiş. Harbi mi? Bakmadım ki, almadım ki. Vallahi bilmiyorum yani, herkes aynı fikirde mi? Karpuzlar bu sene kötü müydü? Yok ya, iyisi vardır ya. Sosyal medyada görüyorum böyle kıpkırmızı. Yalnız bir kere var ya, hayatımın kazığını yedim. Bak karpuzun kabak çıkmasını anlarım, böyle açıyorsun içini, sapsarı falan bir şey. Bir kere adam gözümüzün önünde karpuzu böyle yardı. Abi dedi, senin için dedi, bir tadına bak dedi. Baktık araba. Neresi hatırlamıyorum yani, yol üzerinde bir yer. Tam da böyle göbekten böyle bir üçgen dilim çıkardı. Verdi, yedik, üf dedik, bu nedir, bal ya. Sonra bir tane karpuz verdi yine. Geldim, soğuttum. Bıçağı daha dokundurduğum gibi cart diye ayrıldı. Dedim ki tamam yani, tamam ya, doğru adamdan doğru şeyi aldık. Bak rengi kan kırmızı. Tadı labneye benziyor yani. Bir daha denk geleceğim de... Ne yapayım, tüketici hakem heyetine mi gideyim yani?

0: çok böyle gerçekten işini adam gibi yapan esnaflara saygım çok da. Bir de böyle üç kağıtçı tayfa sinir bozuyor yani, ne oluyor ki o? Şimdi benden orada 200 lira, 300 lira, 500 lira, 100 lira her ne rakamsa yani tutup onu alıyorsun da ne oluyor yani? Malına güvenmiyorsan koyma kardeşim, satma. Ya böyle çürük mal, işte ne bileyim, tartarken hile yapanlar, çürük mal satmaya çalışanlar, bir şeyler bir şeyler. Ya yazık be kardeşim ya. İlla ki o teraziye bu dünyada binmezsen bineceksin bir yerlerde. Yani birazcık müşteriyi de memnun etmek diye bir şey. Mesela bazı yer vardır bilirsin, tamam mı? Orası dersin ki yani gözüm kapalı, elimi ne atsam alırım çıkarım yani. Çünkü biliyorsundur ki adam malına bakıyordur, malın mostrasını seçiyordur, iyisini seçiyordur. 3 kuruş da pahalıdır yani, çünkü niye? Başka önlemler alıyordur. Mesela benim balıkçı bir kardeşim var. Mesela balığı gidip kendisi halden kendisi topladığı gibi meyveyi sebzeyi de restoranda satacağı gidip kendi elleriyle seçiyor tek tek. Yani marulları tek tek, bana oradan marul gönder, alo bana oradan 30 kilo domates gönder yapmıyor. E bu sefer ne oluyor? Adamın kalitesi ayrı oluyor. Ekstra mesai harcıyor. Bunun için ayrı bir eleman tutuyor. Bu sefer 3 kuruş biraz daha pahalı olabiliyor. Evet ama biliyorsun ki öbür türlü de bazı yer var. Her an böyle kazıklanacakmışsın gibi bir hisle içeride dolaşıyorsun yani. Acaba dur bakalım, darbe nereden gelecek?
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: geleceğiniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Ondan bahsettik ama İstanbul'da Temmuz ayında 720 ton su ürünü satılmış. 720 ton. 122 ton 179 kilogramla levrek en çok tercih edilen ürün olmuş. Parası olan yiyor. Afiyet olsun. Kilogram fiyatında ise zirve tabii ki neyin olabilir? En pahalı. Yani bu 720 ton su ürününün içerisinde sizce hangisi kilogram fiyatı olarak en yüksektir? Doğru tahminleri alalım.

en pahalı hangisidir sence? 720 ton su ürünü, yani denizden ne çıkarsa, yani babam çıksa yerim derler ya. İstanbullu 720 ton su ürünü yemiş ama aralarında en pahalısı hangisidir sizce? Somon geride kaldı. En pahalı su ürünü hangisidir? Yengeç demiş hayır. Değil. Yaklaştın ama değil. Family olarak benziyorlar. Efendim midye mi? Ya midyenin tanesi 20 lira be abi. Abla. Somon demiş. Sardalya. Yok. Hamsi. Bu 700... Köpek balığı. Yosun, ıstakoz. Bravo, doğru cevap geldi sonunda. En pahalısı zirvede olan ıstakozmuş. 720 tonun içinde ne kadar ıstakoz var bilemiyorum. Ahtapot. Ahtapotla ilgili de konuyu madem siz buraya getirdiniz ben hemen bağlayayım. Efendim, hayvanların IQ seviyeleri açıklandı. Güncel. Güncel derken sanki dershaneye verdiler de. Çok enteresan IQ seviyeleri var. İnsana en yakın olan... İnsana en yakın olan... IQ seviyesi olarak... Şempanze ve Yunus. Evet. İnsanoğluna en yakın olan... Normal insan IQ'su ortalama IQ 100 ile hesaplanırken... Jaguar'ın IQ'sunun 34... Köpeklerin ortalama IQ'sunun 19 ki Marla bunun dışında bence. Ben Marla'nın IQ'sunun 250 olduğuna falan inanıyorum ama ispatlayamam. Papağanın 7.9, aslanın 7.6, kaplumbağanın 6.8, arının 1. Deve kuşunun 5, karıncanın 1.8. Arkadaşlar şimdi diyorsun ki arıda nasıl bir IQ var, nasıl yapıyor? İşte efendim o kadar bal yolunu kaybetmiyor işte... Hocam onların hepsi Cenab-ı Allah'ın verdiği işte. Yani bu içgüdüsel olarak yapılan bazı davranışlar. Mesela tilki bile 6.6. Yani bak şöyle söyleyeyim sana, enteresan araştırma sonucuna bak. Koyun. Nerede koyun? Biraz önce baktım ben buna da. Koyunu bak. Koyunun IQ'su 17 iken tilkinin 6.6. Yani tilkinin 3 katı IQ'ya sahip koyun. Ama yıllarca biz koyunları zorbaladılar hep, değil mi? Koyun gibi ya. Koyun bunlar ya. İçgüdüsel refleks başka bir şey, IQ bambaşka bir şey. En zekiler arasında karga, efendim bal porsuğu, kutup ayısı 41 ve şempanze ve Yunus'tan sonra gelen ahtapot 73 IQ'yla insanoğluna en yakın zekada. Benim şempanze zekasından düşük arkadaşlarım var demiş. Bununla ilgili espri yapmak istemiyorum lütfen, lütfen, lütfen. Sev onları olsun. O öyle sana öyle geliyordur. Istakoz cevabı çok gelmiş. Evet doğru, doğru. Ama insana en yakın zekaya sahip canlı şempanze ve Yunus. Gerçekten çok akıllılar Yunuslar. Çok çok çok inanılmaz. Ve çok merhametli hayvanlar. Ama yani şimdi arının bir diye IQ seviyesinin arının yaptığı davranışları anlayamama durumumuz olmaması lazım. Çünkü gerçekten içgüdüsel birçok davranış yani gerçekten öyle. Mesela aslan 7.6, inek 8.3. Sincap 9 IQ, şahin 10, susamuru 12, fil 12.6, fare 15, köpek balığı 18, balinaların 27, timsahın 32. Belli zaten, ey yavrum ey. Kutup ayıları akıllıymış ya, 41. Ne yapacaksa kutuplarda zekayı. Hep işte avlanma becerileri gelişsin diye.

Dikkat ettin mi? Avlanma zorlandıkça IQ seviyesi yükselmiş. Çok doğru. Gerçekten doğru. Yani işin matematiği de bu bence. Çünkü mesela zebra ne yapacak? Zebranın 6.2 avlanma diye bir derdi yok. Otu buldu mu yer götürür yani. Ama Jaguar 34. Bal porsu ya, benim adamım ya. Bir tane belgesel var, meşhur, bilirsiniz belki, hatta onunla ilgili sayfalar bile açılır Instagram'da. Ya hocam, adam dediğim bal porsu benim gözümde adamdır. 6 tane aslana illallah ettirdi, hayattan bezdirdi onları. 6 tane kocaman kelli felli ağır abi aslanlar manyak oldular bal porsu yüzünden. Bu bal porsu Allah öyle bir yaratmış ki gidiyor arı kovanına giriyor. 10 binlerce arı sokuyor bunu, bayılıyor. Ayılıyor, devam ediyor. Bal çalmaya. Dünyanın en atarlı, en cesaretli, yeryüzünü yarattığı en korkusuz hayvandır yani bal porsu. Çok çok sakat, kafadan sakat. İki tahtası eksik. Herkese mi gider ya? Alayına gider bir hayvan yani. Abi eşeğin kaç bakar mısın demiş ya. Eşek listede yok kardeşim. Ya hiç böyle bir soru olur mu ya? Kadıköy kedilerinin kaç acaba demiş. Vallahi bence yüksektir. Çünkü yüksek olmasa Kadıköy'de takılmazlar yani. Ben de kedi olsam Kadıköy'de takılırım. Şimdi başka semtlere laf söylemeyeyim şimdi. Yanlış anlaşılmasın da. Kafası çalışıyor. Moda kedisi. Sen git bal yap, dünya senin sayende ayakta kalsın ama IQ'un bir çıksın, adaletin bu dünyada. Evet yani. Bunu da nasıl ölçtüklerini bilmiyorum ya. Arıyı zeka testine sokacak halleri de yok yani. Soru bir, bal nedir, neden yapılır? Efendim bal bizim gündelik hayatımızda. Mesleki anlamda da. Papağanınki var listede. Dur bakayım, papağanı sormuşlar. Papağanın kaçmış? 7.9'muş IQ'su. Kedinin 21. Kadıköy kedisi hariç. Timsah bak. Ahtapota şaşırdım ya. 73. Bu arada ahtapotla ilgili şöyle açıklama var. 73 ama yanında da açıklaması var. Ahtapot inanılmaz kaçış planları atacaksın, geliştirecek IQ'ya sahipmiş. Farkında mısınız mesela? Bir anda böyle toprakta, daha doğrusu denizin altındaki zeminde o renge bürünüyor. Oradan oraya, oradan oraya sarıp sarmalıyor. Balığı böyle yutuyor. Ahtapot pol vardı Dünya Kupası'nda. Sonra salata oldu çocuk ya. Bir rahat bırakmadılar hayvanı. Belçika mı, Fransa mı? Nereden bilsin ahtapot ya? Salmadılar ya.

hanımlar beyler. Bir haftanın daha yayın anlamında sonuna geldik. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız. Güzel bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum sizlerle beraber. Güzel bir de hafta sonu geçirmenizi de temenni ediyorum yanı sıra. Naçizane layık olmaya çalıştım. Sohbetimle, muhabbetimle koltuklarınıza, yan koltuğunuzdaymış gibi, evinizdeymiş gibi kulağınızda olmaya gayret ettim. Yaren yoldaş olmaya gayret ettim. Siz olmasanız kime konuşayım? İyi ki varsınız. Yavaş yavaş mekanın ışıklarını kapatıyoruz. Uzun zamandır söylemiyordum, söyleyeyim. Hesabı istedik, dediler ki ne hesabı agam? Gemiyi en son kaptanlar terk eder. Bakalım kaptanlar burada mı? Hala yayını dinleyenlerden bir tanecik emoji rica ediyorum. Bir tane. Ben buradayım, daha gitmedim. Kulağım hala bu saate kadar sen neydi diyen birileri varsa beni de mutlu mesut gönderin ki bileyim ne kadar kalabalık olduğumuzu bir göreyim hala. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Son şarkımı da sana armağan ediyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Bak bakalım. Uzun zamandır dinlemeye ihtiyacın olan bir parça mıymış? Kendine çok iyi bak. Allah nasip ederse pazartesi sabahı görüşürüz. İyi hafta sonları. Hoşça kal.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü geçişlerine baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Berter, Şirinevler etkili seyrediyor. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyran Tepe yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, TEM'de Ümraniye, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
1: Garaj Şoto Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yalçın.net.
3: Hafta içi 14-16 arası
2: İstanbul FM'de.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Reklamlar. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
13: en güncel haberler
12: istanbulfm.com.tr'de.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Emre Mutlu Show.
2: Hafta içi 7-10

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: edecek. Bir reklam. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

sevgili ebeveynler, çocuğu okula gidecek olanlar, okulunda devam edecek olan dinleyicilerimiz, hatırlatmak gibi olmasın ama okulların açılmasına bir ay kaldığını biliyor muydunuz? Bugün vallahi bu hatırlatmayla başlayalım. Zaman zaman böyle hatırlatmalarla başlıyoruz ya.

altın.net'e. Zamanın ne kadar çabuk geçtiğini de kavramak adına bunu bir hatırlatayım istedim. Okulların açılmasına bir ay kaldı. 14 Eylül biliyorsunuz pazartesi gününe denk geliyor. Ama şimdi öğretmenler 1 Eylül'de işbaşı yapacak. Onlar için son 15 dakika, 15 dakika ne ya? 15 gün diyebiliriz. 15 dakika dedik valla. Sonra neyse tabii ki 14 Eylül'den bir hafta önce de böyle okula yeni başlayanlar için de hani uyum sınıfları mı işte eğitimi mi ne var, onlar da işte bir hafta önceden başlıyor. Büyük abiler ablalar da 14 Eylül'de başlayacaklar. Ama şöyle bir bakıyorsunuz büyük marketlere, daha yani bir buçuk ay öncesinden başlamışlar okul çantası işte çıkartmaya, satmaya, kalemle. Ya bu ne dedim Allah aşkına, yani ne okul çantası, daha yazın ortasındayız. Abi baktık ki bir ay kalmış. Ya böyle bir durum var. Neyse bunu bir hatırlatayım istedim de, bir ay da biliyorsunuz çabuk geçiyor. Neredeyse zaten yaz mevsimi bitmek üzere ama yani bu bir ay da çabuk geçeceği için ben en azından bir hatırlatayım ebeveynlere, annelere, babalara diye. Sanki kendimde hani böyle bir görev olarak düşündüm onu. 14 Ağustos Cuma günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler ve tabii ki İstanbul FM'de Yalçın.net başlayan program. 16'ya kadar beraberiz. Ne yapıyor Yalçın.net? Size keyif vaat ediyor. 2 saat boyunca hem güzel şarkıları dinleyeceğiz hem de güzel şeylerden bahsedeceğiz. Beraberliğimizin ikinci saatinde de isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Epeydir bakmıyorduk. Hepiniz hoş geldiniz.

0: de solak olan var mı? Evet evet solak.
1: Böyle yapar mı?
0: Hadi söylettiniz vallahi. Şimdi hani sol elini, sol ayağını kullananlar demek istiyorum. Yani solak olanlar var mı? Şimdi hani geç olsun güç olmasın derler ya. Dün aslında kutlayacaktık. Sizin

gününüzmüş. 13 Ağustos Dünya Solaklar Günü'ymüş. Vallahi bir de şöyle bir kanı var aslında. Yani solakların sağlaklardan daha zeki olduğu bir durumu varmış. Hani hep öyle söylerler. Ne bileyim işte, çok ciddi söylüyorum. Mesela benim kuzenim solak ve gerçekten çok zeki. Aa, tabii kolejdeyken iki dönem üst üste birincilikle bitirdiği için okulu hep fotoğraflara asılırdı işte. Bilmem ne bilmem ne sezonu şu fotoğraf pat kocaman. Ertesi dönem yine aynı şekilde birincilikle, ama bir bakıyorsunuz evet solak. Evet, şu anda Amsterdam'da ve mimar. Yani böyle bir kanı var, bilemiyorum ama hani bilimsel bir tarafı var mı yok mu, ama sol evet, elini kullananlar, ayağını kullananlar. He, bir de bir şey söyleyeceğim, özellikle futbolda sol ayak yani çarpı iki katı transfer ücreti. Sergen Yalçın çok iyi bir solaktır mesela baktığınız zaman. Ben solak ne diyor? Ben sol ayak top oynuyorum diyor. Ama el sağ diyor. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Hem sağ eli hem sol eli kullananlar var ya. Vallahi onları zaten aşmış durumdalar diye düşünüyoruz. Peki ne diyorum? Biraz önce de söylediğim gibi, geç olsun ama güç olmasın. Dünya Solaklar Gününüz kutlu olsun sevgili solaklar.

0: Cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz. 16'ya kadar da beraber olacağız tabii ki. Şimdi biraz önce tabii ki gecikmeli de olsa, hani bir gün gecikmeli de olsa Dünya Solaklar Günü'nü kutladık. Aramızda varmış yani solak olan, her iki elini kullanan. Mesajlarınız geliyor bu arada. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası sevgili dinleyiciler. Bilmeyenler için bunu bir hatırlatalım. Sizler de mesajlarınızla İstanbul FM'deki bütün programlara katılabiliyorsunuz. E zaten şimdi beraberliğimizin ikinci saatinde de isim soy isme göre ideal mesleğinize bakıyoruz ya. Heh, işte orada da WhatsApp hattını kullanacağız. Yani o yüzden katılmak isterlerse, isterlerseniz daha doğrusu isterseniz bu numara sizde kayıtlı olsun. Selam Yalçın abi, hoş geldin. Hayırlı cumalar olsun. Öyle bir giriş yaptın ki heyecanlandım. Hediye mi var diye. Aa, yani Süleyman'cığım ya. Heh, Tülay diyor ki işte ben sol ayak top oynuyorum ama el sağ. O zaman transferini hemen yapıyoruz Tülay'cığım. Kontratını imzalıyoruz. Beşiktaş'a sol ayak lazım. Fadime diyor ki hem sağ hem sol eli kullanan babam vardı. Bonus olarak oğlum da sol elini kullandığını fark edip sağa çevirdik ve şimdi ikisini de kullanabiliyor. Hayır, ikisini kullandırtmaya çalışmak, böyle bir yetenek vermek, sağlamak. Yani alo, neyin peşindesiniz Fadime, onu bir anlatın. Ay Allah ya. Aysel diyor ki ben hem sağlak hem de solağım. İki elimi de çok iyi kullanıyorum. İyi yayınlar demiş. Çünkü neden? Şöyle aslında bakın, çünkü neden değildir. Neden? Çünkü'dir. Bunun sıralamasını genel anlamda hatalı oluyor ama artık alışılmış yani, böyle kalmış. Neden? Çünkü temizlik aşkımdan düşüp kolumu, kaburgamı, kürek kemiğimi kırdığım için aylarca sol elimi kullandım diyor. Oo, o da mecburi bir durum olmuş. Geçmiş olsun. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Solaklarla alakalı gelen mesajlar var. Yani hem sol kol hem sol el, işte kol değil de sol el, sol sağ el, ikisini kullananlar. Şimdi mesela İstanbul'dan Özlem burada. Hoş geldin Yalçın abi, iyi yayınlar diliyorum. Benim kızım da solak fakat maalesef dediğin hiçbir özellik yok. Ya ay Allah, ama şimdi fark ettim ki diyor, çok ilginç bir tesadüf oldu. Ben kızıma hamile olduğumu öğrendiğimde öğrendiğim gün 13 Ağustos 2007 idi ve kızım solak oldu diyor. Aha bak işte burada bir durum var. Ayşe burada, selam Yalçın, yazı yazmak dışında ben de solağım demiş. Bir dakika, nasıl olacak o zaman? Yani ne bileyim, ekmeği sol elle kesiyorsunuz işte bıçakla. Yani mutfakta işleri sol elle yapıyorsunuz. Ne bileyim işte sol elle para uzatıyorsunuz gibi gibi gibi, ama yazı yazmak yok mu? Bak bu ilginç geldi vallahi ya. Ha, Fadime cevap yazmış. Bir şeyin peşinde değiliz Yalçın. Babası olmak solak olmasın diye baskı yapınca bana ben de sağa çevirmeye uğraştım. Böyle bir sonuç çıktı ortaya diye de yazdı gönderdi. Ama yani çocuğun travmasına bak. Sağ elle mi yazayım, solla mı yazayım? İki arada bir derede kalıyor. Tülay diyor ki ben Galatasaraylıyım ama tabii ki kardeş takımımız olan Beşiktaş'ta da oynarım. Beşiktaş'ımız dün akşam kazandı. Azıcık değiniriz. Ona da değineceğiz. Tabii.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Şimdi geçen gün güneş tutulması oldu ya, yani ülkemizden seyredemedik, takip edemedik ama tabii ki hani gökyüzü olaylarını yakından takip edenler zaten onunla alakalı bir bilim dalı var ve oradan da işte bilgiler, haberler geliyor. Mesela bir sonraki güneş tutulması sevgili dinleyiciler yaşar mıyız, görür müyüz bilmiyorum ama hemen yani hepi topu bir yıl sonra diyebiliriz aslında. 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecekmiş, bilginiz olsun. Yani bir yıl, yani dişinizi sıkın.

Neyse, orada tam güneş tutulması olacak ve 21. yüzyılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olacak deniyor. Daha fazla detay vermeyeyim. Bir yıl sonrayı da görürsek hep beraber hallederiz. Şimdi bu arada tabii ki ilk saatin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Beraberliğimizin ikinci saatinde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız demiştik. Bunu ilk defa duyan dinleyicilerimiz olabilir. Onlar için de bir söyleyeyim böyle. Güzel, keyifli, eğlenceli bir bölüm. Orada benim elimde bir program var sevgili dinleyiciler. Programda adınız soyadınız yazan boş kutucuklara sizin adınızı soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul butonu var. O butona bastığım zaman o program sizin ideal mesleğinizi söylüyor. Aynen. Yani şu anda evet bir meslek sahibi olabilirsiniz, çalışıyor olabilirsiniz, güzel para kazanıyor olabilirsiniz, maaşınız tıkır tıkırdır olabilir ama acaba bu sizin ideal mesleğiniz mi? Ona bakacağız. Daha fazla detay için zaten burada kalmanız yeterli. İkinci saatte daha fazla detay vereceğim. Katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Sonrasında ne yapılması gerekiyor? Her şeyi anlatacağım. Hiç merak etmeyin.

0: mesajlardan biridir. Tamam, görüntülü videolu mesajlar ama tabii ki o videonun nereden geldiği de önemli. Hani ne yaparken geldiği de çok önemli. Şu anda sevgili Ecem bebeğiyle birlikte Ayvalık'a tatile gidiyor. Tatile giderken de İstanbul FM'i tercih etti. Yani lütfen can dostum Volkan Altunpala'nın da eşi. Çok kıymetli, çok seviyoruz kendisini. Bir psikolog kendisi bu arada. Hemen mesaj atmayın, o Yalçın numarasını ver falan filan diye. Şimdi Arya ile birlikte gidiyor. Bebeği Arya ile, çocukları Arya ile birlikte gidiyor. Çok tatlı. Allah bağışlasın. Şimdiden de iyi tatiller diliyorum sevgili Ecem. Aman yollarda dikkat. Tamam, Volki bana emanet. Sen hiç merak etme. Siz tatilinizi keyifli bir şekilde yapın. Hiç merak etmeyin. Volki bende. Tamamdır. Sağ olun, var olun. Şimdi bu saati bitiriyoruz. Yeni saate başlayacağız. Ama yeni saatte de isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Bilginiz olsun, kulağınızda bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: yeri.
1: Şimdi geçtiğimiz hafta İstanbul FM Top 10 listesinde bir numaradaydı. Yangın Yeri şarkısı Elif Buse Doğan'la. Bu cumartesi pazar yine biliyorsunuz saat 13'te Top 10 listesinde beraber olacağız. Acaba bu haftanın bir numarası hangi şarkı, kim? Onu hep beraber görürüz. Dedikten sonra yeni saate hoş geldiniz. Cuma gününde İstanbul FM'de Yalçın.net devam ediyor. Bu arada mesajlar da gelmeye başlamış ama yani şimdi ben biraz daha bir anlatayım. Şimdi bu saat içerisinde dedik ya, isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Evet, o program sayesinde adınızı soyadınızı yazıyorum ben. Altında da ideal mesleğimi bul diye bir düğme var. O düğmeye böyle pat diye basınca orada sizin ideal mesleğinizi söylüyor o program. Dediğim gibi, yani daha önce de söylediğim gibi, güzel bir meslek sahibi olabilirsiniz, güzel de para kazanıyor olabilirsiniz, işinizden gücünüzden memnun olabilirsiniz ama acaba sizin ideal mesleğiniz o mu? Yani tabii bu sizin isim soy isminizdeki harflerin algoritmasıyla aynen onunla yola çıkılar işte böyle tasarladığı bir durum diye düşünüyoruz biz o programın. Şimdi eğer ki siz ideal mesleğinizi öğrenmek istiyorsanız ve katılmak istiyorsanız şunu yapmanız gerekiyor sevgili dinleyiciler. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli ama şöyle bir mesaj. Adınızı soyadınızı yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıyorsunuz. 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Eğer ideal mesleğinizi öğrenmek isterseniz adınızı soyadınızı ki doğru yazmanız lazım. Çünkü siz ne yazarsanız ben o programa onu yazacağım. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız, oraya da gönderiyorsunuz. Adınız, soyadınız, şu anki mesleğiniz ve şehriniz, yazın gönderin ideal mesleğinize bir bakalım. İkinci saate hepiniz hoş geldiniz.

güzel mesleğinize bakacağız demiştik. Mesajlar da yoğun şekilde geliyor. Bakmaya bir başlayalım bakalım. Mesajlar geldi. Nereden başlayacağız? Kimden başlayacağız? Ona bir bakalım. Şuradan başlıyoruz galiba. Koray Uzun. Bu kadar. Yazdı gönderdi. Bitti. Ah Koray. Peki. Koray'la başlayalım o zaman. Koray Uzun. Senin ideal mesleğin bu programa göre, şu anki mesleğini bilmediğim için bir şey de söyleyemiyorum ama iş insanı çıktın sen. Yani iş. İş insanı. Ölene kadar çalışacağız. Öyle gibi sanki değil mi? Tolga Han Kaya'dan insan kaynakları uzmanı İstanbul'dan yazdı gönderdi. Tolga'cığım senin de yani şimdi böyle bir masa başı falan iş ya. Hani sanki devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bu programa göre senin ideal mesleğin avukat çıktı be abi. Yine masa başı ama böyle adliyeye git gel falan filan. Devam edelim. Aziz Bayram Bolu'dan yazdı. Tır şoförü kendisi. Şahane. Aziz abi yani hayırlı yolculuklar. Ne lastiğine taş değmesin mi falan, öyle mi? Geçen bir tır şoförü dinleyicimiz öyle yazmıştı. Oradan aklımda kaldı. Yanlışsa lütfen düzel. Aziz Bayram senin ideal meslek de abi bu programa göre devlet memuru çıktın sen. Vallahi yani. Hadi bir tane daha bakalım. İstanbul'dan Mukaddes Doğan yazdı. Doktor kendisi. Hocam sevgiler. Ama hocam sizin ideal mesleğiniz bu programa göre bilginiz olsun. Manav çıktı.

0: Altın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.

soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Şimdi mesajlar da geliyor. Radyolarını yeni açanlar var. Sonları için de söyleyeyim. Şimdi böyle bir bölümümüz var. Biraz daha keyifli. Sizin ideal mesleğinizi söylüyoruz. İsim soy isminize göre katılmak isterseniz yapmanız gerekeni hemen ileteyim. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına şu anki mesleğinizi yazın, şehrinizi yazın ve mesajı 0544 886 1886'ya gönderin sevgili dinleyiciler. Bu kadar basit. Hani ideal mesleğinizi söyleyeceğiz elimizdeki o program sayesinde. Vallahi bakın neler neler çıkıyor yani. Adınız, soyadınız, şu anki mesleğiniz ve şehrinizi yazın 0544 886 1886'ya mesajınızı gönderin. Biz de sizin ideal mesleğinize bakalım. Nerede kaldık, kimde kaldık, ne, kiminle devam ediyoruz? Hah şuradan. Hakan Durak İstanbul'dan yazdı. Müteahhit olduğunu söyledi kendisi. Tamam Hakan öyle söyleyebilirsin ama senin ideal meslek abi bu programa göre gardiyan çıktı vallahi ya. Aa. Hemen bir tane daha bakalım. Salih İyice İstanbul'dan yazıyor kendisi. Eczacı. Eczacısınız değil mi? Yani eczacılık yazmışsınız da. Eczacılık oynuyorum abi ben. Peki. Salih İyice İstanbul'dan yazdı. Kendisi eczacı ama Salih bu program öyle demiyor. Bu program diyor ki Salih'in ideal mesleği balıkçı diyor. Tutan mı, satan mı onu bilmiyorum. Ona sen karar verirsin. Senin ideal meslek balıkçı çıktı. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakmaya devam edeceğiz.

Yalçın.net İstanbul FM'de devam ediyor. Mesajlarınız da geliyor bu arada. Şimdi hani dedik ya, isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz diye. İşte böyle bir durum. Mesajlar geliyor. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıyorsunuz. Bana gönderiyorsunuz. Eğer ki ideal mesleğinizi tabii ki merak ediyorsanız sevgili dinleyiciler. Merak eden dinleyicilerimiz var. Şimdi nerede kaldık, kimde kaldık arkadaşlar? Nereden devam ediyoruz? Vedat Çelik'ten mesajını bulabilir miyiz? Heh, bulduk şurada. Vedat Çelik İstanbul'dan yazıyor. Yazdı daha doğrusu. Pazarlamacı kendisi. Aa Vedat, şu ana kadar bak yıllardır yapıyorum bu bölümü. Ama şu ana kadar bu mesleği verdiğini hatırlamıyorum. Vallahi ya. Diyor ki Vedat'ın ideal mesleği cep telefonu tamircisi. Şahane ya. Vay vay vay vay. Ama abi ne para ya. Yani cep telefonu bozuldu ne kadar falan. Bir 10 bin lira. Oradan öyle, oradan öyle. Hay Allah. Şimdi mesela diyorsunuz ki ama çok pahalı. Ne yapalım beyefendi ya da hanımefendi, ne yapalım? Yani zaten malzemeler pahalı. Oradan yola. Serkan Uyanık'la devam edeceğiz. İstanbul'dan yazdı, gönderdi. Market sahibiymiş kendisi. Tamam, hiç problem değil. Aa Serkan, hiç acaba böyle içinden geçti mi, düşündün mü? Ya şöyle olsaydım falan filan diye. Şöyle olsaydım derken mesleği söyleyeceğim falan. Bak, senin ideal meslek bu programa göre tiyatro sanatçısı çıktı. Hiç düşünmüş müydün? Vay, sahnede olmak güzel iş vallahi. Emel Çiftçi'yle devam edelim. Hadi bir tane daha. Muhasebeci diyor kendisi, İstanbul'dan yazıyor. Emel, bak bunu söyleyeceğim ama cevabını da yaz yani ha. Senin ideal meslek bu programa göre dizi oyuncusu çıktı. Kız söyle vallahi, hangi dizi hangi dizide oynamak isterdin? Vallahi dizi oyuncusu çıktın ya. Hangi dizide oynamak isterdin eğer öyle bir şansın olsaydı diyelim, devam edelim.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yalçın.net devam ediyor.

Yalçın.net'te veda zamanı, veda zamanı ama veda etmeden önce birkaç isme daha bir bakalım. İsim soy isme göre ideal mesleğe bakalım. Gelen mesajlar vardı. Çok teşekkürler hepinize. Ha bu arada biraz önce neydi? Ha cep telefonu tamircisi ya. Vedat Çelik. Şimdi Vedat yazmış diyor ki herkesten bir farkımız olsun. Elektronik tamiratına merakım var zaten. Evdeki arızalı ürünlerimi kendim tamir ederim genelini diye yazmış. Hani genelini kendi tamiri. Vallahi böyle bir yetenek şahane Vedat'cığım. Ne oluyor? Para evde kalıyor. Peki. Çok teşekkürler. Şimdi birkaç isme daha bakacağız. Cenk Yazıcı gönderdi İstanbul'dan. Endüstriyel tasarımcı kendisi. Aa Cenk ama bu program hiç öyle söylemiyor. Diyor ki Cenk'in ideal mesleği spor spikeri. Aa Cenk anlatabilir misin bu futbol maçı falan? Vurdu gol oldu o falan. Ya çok zor gerçekten. Yelda Özbilen'le

Devam edelim. Muhasebeyle uğraşıyorum diye de yazdı, göndermiş. İstanbul'dan Yelda. Yani zaman zaman bu ideal meslek çıkınca soruyorum ben. Mesela arkadaşlar arasında komiklik yapıyor musun? Onları eğlendirip espriler havalarda uçuşuyor mu? Neden soruyorum? Çünkü senin ideal meslek stand-upçı çıktı ya. Vallahi güzel iş. Hadi bir tane daha bakalım. Sema Güloğlu Kocaeli'den gönderdi. Orada bir şey yazmış ama anlayamadım. O harfler karışmış. Şu anki mesleğini yazmış ama neyse. Sema'cığım, senin ideal meslek yemeklerle aranı ise aşçı çıktı. Vallahi güzel iş. Peki, herkese çok teşekkürler bu arada. Sağ olun, var olun. Veda etmeden önce de hatırlatalım. Bu arada bugün artık Süper Lig start veriyor. Saat 21.30'da Galatasaray Çorum Spor maçıyla Süper Lig başlıyor. Bu akşam saat 21.30'da maç İstanbul'da Galatasaray stadında, bilginiz olsun. O saatlerde ve öncesinde de orada yoğun bir trafik olabilir. Bilginize sunarım dedikten sonra birazdan Nerede O Eski Şarkılar programı başlayacak. Ve cumartesi pazar günü saat 13'te İstanbul FM Top 10 listesinde beraberiz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını sıralayacağız arka arkaya ve orada beraber olacağız bir saat boyunca, hem cumartesi hem pazar. Pazartesi gününde de saat 14'te yine İstanbul FM frekansında beraberiz dedikten sonra her zaman olduğu gibi günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, kötü insanlardan korkmayın. Çünkü onların niyetleri çoğu zaman bellidir. Asıl dikkat edilmesi gereken, iyi insan maskesi takıp kötülüğünü nezaketin ardına saklayanlardır. Mutlu günler.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
5: en güncel haberler
4: istanbulfm.com.tr'de.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattına ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yenibosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük, Kavacık Ataşehir'de tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar, en iyi şarkılar bu frekansta.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun.

0: etkili. Avrupa yakası E5'te Mertel Çağlayan, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Zeytinburnu, İncirli, Sefaköy, Avcılar hattı aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir, Altınşehir, Sultan Gazi, Ok Meydanı da yine aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kavacık, Ümraniye, Ataşehir, Maltepe aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: reklamlar.
1: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detay

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

şarkılar bu frekansta. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

Mutlu Ekspertiz günün şarkısını sundu. Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Mertel Çağlayan, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Zeytinburnu, İncirli, Sefaköy, Avcılar hattı aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir, Altınşehir, Sultan Gazi, Ok Meydanı da yine aralıklarla seyir hızı düşük. İlerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kavacık, Ümraniye, Ataşehir, Maltepe aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor.

Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabilirsin.

0: frekansta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.